0: Tıkı takı tıkı takı.
1: Hiti ne dedi? Hiti ne dedi? Hit nedelje Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje Tim Radija.
1: Pekara Leka.